0: Yeah. Siyabonga. Hayi siyaqhubeka, siyaqhubeka. Mina nje imizuzu 9 phambi kwehora leshumi. Ngitha ke si. Kesibonge.
1: Yeah.
0: Ungathabet. Hawu uyabonelelwe ndabeni. Sesamba ubongani uThepu kaKhambo nomncubo umzilankathi amalandelanga ohlela inqola yevangeli awukulongile awu siyathokoza ukuthi ube inqanye kanye nathi kulomsakazo omkhulu FM kulongile asiphamise isandla sicule sonke.